Verke darnım sır diskotin Oreli paylı ays bırak Ah sirdesim